0: Panorama Baba kasta hununca?
1: Takpe to dostum. Çak çakı, çırpılı, sansele, naktale. Diz baba, sildo kadere, lara kapar nante kapar. Çulpi vitra baba, roman bana. Yürü bana, çulu sapma tehtire baba. Dili premaji ki çulu fan. Nakıl bunu turşte utar ne? Sabayı kapar maji. नाच्न गाउन भनेपछि हुरुक्कै गाउँभरिका सबै मान्छे बोलाएर रातभरि गाउनुहुन्थ्यो त्रिबाबाले गर्दा अलिअलि मैले नि गाउन जानेको थिएँ